Bakacho manhele jojo kaya bu jangeng bakacho manhele jojo kaya bu jangeng bakacho manhele jojo kaya bu jangeng bakacho manhele jojo kaya bu jangeng bakacho manhele jojo kaya bu jangeng bakacho manhele jojo kaya bu jangeng bakacho manhele jojo kaya bu jangeng bakacho manhele jojo kaya bu jangeng bakacho manhele jojo kaya bu jangeng bakacho manhele jojo kaya bu jangeng bakacho manhele jojo kaya bu jangeng bakacho manhele jojo kaya bu jangeng bakacho manhele jojo kaya bu jangeng bakacho manhele jojo kaya bu jangeng bakacho manhele jojo kaya bu jangeng bakacho manhele jojo kaya bu jangeng bakacho manhele jojo kaya bu jangeng bakacho manhele jojo kaya bu jangeng bakacho manhele jojo kaya bu jangeng bakacho manhele jojo kaya bu j